0: 变成驻军司令官，根据他喜欢听京剧的特点，我们选择在戏园里实施刺杀行动。
1: 山豹，师兄，你怎么来了？
2: 是他把俺引到这儿的。
1: 来，坐。
2: 怎么样，还认识俺吗？
0: 你是学武生的姬山豹吧？
2: 还没忘吗？
0: 小时候在同一个戏班子里学戏，怎么能忘呢？
2: 是这样，俺今天来呢，是想向你打听一个人。
0: 燕云飞，对不对？
2: 是。俺想问问，他在青岛最近过得怎么样？
0: 燕云飞到了青岛以后，被一个汉奸头子看中了，他摆脱不了，我们就安排他去了大后方四川重庆。
2: 那谢谢了。
1: 山豹，这块石头落了地，你可以回来跟我一块干了吧。
2: 哎，师兄，咱们可是有言在先，各干各的。
1: 没错，可是咱们也说过，只要是打鬼子就绑在一块干，对吧？
2: 好，只要你需要就来旧厂谷找俺吧。
1: 好，
2: 那俺告辞。
1: 告辞。来，咱们接着研究。
3: 风清浪松志在大门一动。
4: 葛明亮，
3: 想不到
4: 啥事儿给你美成这样。
3: 他刮起了大北风，刮风不如下点雨儿好。
4: 哎，你咋把辫子给剪了？
3: 哎，俗话说得好，女大十八变，越变越好看呀。今天啊，男爷们变个样让你瞧瞧，咋样？
4: 你别说，你这一收拾啊还真挺利索的。
3: 咦，这梳子好使不？你是不是已经接受俺了？
4: 别臭美啊，一把破梳子就想把俺拴住啊？
3: 你这叫啥话呀？俺还立大功当英雄呢，不信咱们就走着瞧。
4: 就你那样啊，俺咱也没看出像个英雄。俺要做饭，帮俺弄把火。
3: 啊？好嘞。楞个里个里个楞，里个里个里个楞，里个里个里个楞，里个里个里个楞，里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里个里